Elefalenge. Elefalenge. Biraz haberim. Seni başka. Civa Saşisto. Saşisto. Saşisto.